Benim hayallerim kalırsa kalsın. Düşünme sen bana ne olursa olsun. Dövdüm döşlerimi, ağlamadım.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
1: Ne hallere düştüm senin yüzünden.
2: Akdağ Oğuz Efem.

Hani masalların sonu mutlu biterdi? Hani sabrın sonu selametti? Hani seven sevdiğine kavuşurdu? Yanan yine biz olduk. Yan deli gönül yan. Yine dertler sardı seni.

Tamam ismini yar senin her sözünden. Gönül evim bir an oldu neredesin? Yüreğimde var ayrılık sızısı. Bilmezler ki mutlu sanar kimisi. Bu çarpan kalbimin sensin ulan, sensin yarısı. Gönül evim bir an oldu neredesin? Buyur hocam.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Vay aklıma kimler için ağlamadım ki, kimler için yüreğimi dağlamadım ki, hepsi boşmuş, hepsi yalan.

Açtım kalbimdeki acı defteri, kanatarak kırdım kilitlerini. Bir bir döktüm önüme geçmişi, anladım senden bir şey kalmamış. Meğer aşkımı satmışsın da ruhum bile duymamış. Odamdaki hayalin, duvarımdaki resmin, o yalan sözlerin acıtmıyor artık sevgin. Git ulan git, git şimdi başka gönüllerde yan. Ağlaya ağlaya duman, gözümde hiç oldun, gönlümde isyan. Bu nefretimi şerefsizliğine say, bu nefretimi kahpeliğine say.

Gör, gör. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağla, balle ne var, balle ne var, var ağrımda.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
1: Sen bir de boynum sar beni.
2: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Efendim günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 5 Ağustos 2026 Çarşamba sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya başlıyoruz değerli dinleyenler. Yaş kararları resmi gazetede deniliyor. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi. Savcılık bakanlığa fezlekeyi gönderdi deniliyor. 6 günde toplanan bağış miktarı açıklandı. Yeni partinin bağış kampanyasıyla ilgili bir habere yer verilmiş. Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya tutuklandı deniliyor. Çerçeve yasası bugün meclise sunulacak, yasa teklifini Kurtulmuş imzaladı deniliyor. Binlerce kişinin vatandaşlığı iptal edildi, bakanlığın açıklamaları var. Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları sessizliğini bozdu. Taraflar Karadeniz'de gemi avında deniliyor. Özgür Özel, üyeler söz, yetki ve karar sahibi olacak yeni partinin siyaset anlayışına yer verilmiş. Mehmet Şimşek'ten emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması deniliyor. AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu bugün toplanacak, bilgilendirme yapacak. Bu bilgilendirme çerçeve yasa gündemiyle ilgili olacak. Çerçeve yasa teklifinin adı da belli oldu denilmiş. Partilerin ortak imzası hedefleniyor denilmiş. İl işte faaliyet belgesi iptal edilsin dilekçesi. Bakanlık Cengiz Holding'e onay vermişti. Haber başlıklarıydı programımızın başında değerli dinleyenler.

Evet, terörsüz Türkiye sürecinde geri sayım sürüyor değerli dinleyenler. Çerçeve yasanın detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Emin Çölaşan yazmıştı geçtiğimiz günlerde Sözcü'de. Dayan Apo, az kaldı diye bir yazı paylaşmıştı Sözcü gazetesi. Köşe yazısını neresinden tutsanız tutun elinizde kalıyor. Belli ki kendisi bu yazıyı uzun süredir tatil yapamadığı için biraz gevşek bırakmış. Oysa Çölaşan'ın köşe yazısının tersine çerçeve yasanın içeriğinde Abdullah Öcalan'la ilgili bırakın tahliyeyi herhangi bir yerde ismi dahi geçmiyor değerli dinleyenler. Şöyle genel bir yasa teklifine baktığımızda Abdullah Öcalan için herhangi bir af, serbest bırakılma veya yeni bir statü, hukuki statü yer almıyor. Öcalan ve üst düzey örgüt yöneticileri dahi hukuki düzenlemenin tamamen dışında bırakılmış durumda. Düzenleme yalnızca silah bırakan, doğrudan kasten öldürme, yaralama ve bombalama gibi şiddet eylemlerine karışmamış, sadece örgüt üyeliği, yardım, yataklık veya propaganda suçlarından hüküm giymiş kişileri ve belirli şartları sağlayan taban düzeydeki örgüt mensuplarını kapsıyor. Yasanın onaylanması ve şartların sağlanması durumunda ilk etapta cezaevindeki binlerce alt düzey örgüt üyesiyle denetimli serbestlik durumu söz konusu olacak. Dosyaların düşmesi yoluyla tahliye süreci açılması öngörülüyor. Ancak bu durum Abdullah Öcalan ve üst düzey örgüt yöneticilerini kapsamıyor. Çerçeve yasanın detaylarını ilerleyen dakikalarda önümüze geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler.

Ben devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Trabzonspor, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Bordo Mavilerin gece saatlerinde kapağı yaptığı açıklamada görüşmelere başlandığı duyuruldu. Mısırlı yıldız bugün İstanbul'da olacak deniliyor. Trabzonspor kapa yaptığı açıklamada Muhammed Salah'la görüşmelere başladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Muhammed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır ifadelerine yer verilmiş. Herhangi bir şekilde transferinin ne kadara mal olduğu noktasında bir açıklama yapılmamış. Liverpool forması giyiyordu. Premier Lig'de, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşayan Muhammed Salah, bireysel kariyerde de birçok kez gol krallığı yaşayan, yılın futbolcusu ödüllerine layık görülen bir isim olarak dünya futbolunda öne çıkıyordu. Mısırlı yıldızın bordo mavili formayı giyecek olması kulüp tarihinin en büyük transfer hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor değerli dinleyenler. Muhammed Salah'ın bugün saat 12'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor ve aynı anda Trabzonsporlu taraftarların da Muhammed Salah'ı karşılamak üzere havalimanında olacağı belirtilmiş, haberin detayında değerli dinleyenler.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağlar, var lene var, var lene var, var
0: akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira.

0: Buharlı temizleyici 2699 lira. Waffle makinesi 999 lira ve birçok indirimli ürünler plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeninde Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi S Blok No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, son dakika gelişmelerini sizlere aktarmaya. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet aldıkları iddiasıyla dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi. Fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Özgür Özel 25 Mayıs'ta verdiği bir röportajda 55 fezlekesi olduğunu söylemişti. Giderim Ekrem Başkan'ın yan odasında 20 yılda yatarım ifadelerini kullanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fezleke sayısına baktığımızda AK Partili 5 milletvekiline ait 8 dosya, CHP'li 71 milletvekiline ait 325 dosya, DEM Partili 43 milletvekiline ait 628 dosya, MHP'li 9 milletvekiline ait 11 dosya, İYİ Partili 9 milletvekiline ait 30 dosya, Yeni Yol Partili 1 milletvekiline ait 1 dosya, Türkiye İşçi Partili 3 milletvekiline ait 42 dosya ve diğer parti milletvekillerine ait fezleke dosyaları yer alıyor değerli dinleyenler. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi beklenen çerçeve yasadan sadece tarafların haberinin olduğunu ve halktan gizlendiğini belirtiyor Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Suat Kılıç. Altına imza atılan, duvarlara asılan bu çerçevenin içi boştur ifadelerini kullanmış. Bu muammaya destek vermemiz, belirsizliğe imza atmamız mümkün değildir ifadelerini kullanmış. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın açıklamaları var değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerine. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş kanun teklifini imzaladı deniliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından yapılan bilgilendirmede Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladığı ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini kabul etti, ailelerle uzun süre sohbet etti. 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle birebir ilgilendi ve o fotoğraflara yer verilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Yaş kararları resmi gazetede yayımlandı deniliyor. Yüksek Askeri Şura kararları resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 19 general, 6 amiral ve 69 albay bir üst rütbeye terfi edildi. Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere bir yıl uzatıldı deniliyor değerli dinleyenler. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 40 albay Tuğ Generalliğe terfi ettirildi. Bu isimler arasında önemli bir isim var ki o isim Özlem Karapınar olarak öne çıkıyor. Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yaş toplantısında hava kuvvetlerinde komuta değişimi yaşanırken tarihi bir terfiye de imza atıldı. Albay Özlem Karapınar Tuğ Generalliğe terfi ettirilerek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali yani paşası unvanını kazanmış oldu. Değerli dinleyenler, tebrik ediyoruz.

sıcak gelişmeleri, birinci sayfa haberlerini, detay haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, yeni parti lideri Özgür Özel'e yönelik dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması kanaatiyle düzenlenen fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Yapılan duyuruda Özel, zincirleme şekilde rüşvet almakla suçlandı. Yeni parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında da aynı suçlamadan dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmiş değerli dinleyenler. Yine Yeni Parti ile devam edeceğiz. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partisinin dayanışma kampanyasını 6 günde 124.102 kişi tarafından 266.937.045 lira bağış yapıldığını duyurmuş. Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma kapsamında geçtiğimiz akşam gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya, şantaj suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik Sarıkaya'nın tutuklanmasına karar vermiş değerli dinleyenler. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, çerçeve yasanın ne zaman meclis başkanlığına sunulacağına ilişkin soru üzerine görüşmeler iyi gidiyor, bugün için işaret ederek yarın inşallah veririz açıklamasında bulunmuş değerli dinleyenler. Yaş toplantısı sona erdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu dahil 63 general ve amiral emekli edildi. 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe yükselmiş değerli dinleyenler.

İçişleri Bakanlığı 16 ilde sahte gayrimenkul değerleme raporlarıyla usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye yönelik operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakanlık usulsüz işlemler nedeniyle toplam 6.134 kişinin vatandaşlık kararının iptal edildiğini ve geri alındığını duyurmuş değerli dinleyenler. Engelli kişi için arama çalışması başlatıldı deniliyor. Muş'ta trafik kazası 2 kişi yaralandı. Yaş kararları resmi gazetede, emekli maaşında kesinti dönemi başladı. Mardin'de dereye düşen bebek hayatını kaybetti. Batman'da minibüs şarampole devrildi. 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Aselsan'ın yılın ilk 6 ayındaki hasılatı 88.5 milyar TL'ye ulaştı. Trabzonspor salağı kapa bildirdi. Tekirdağ'da hatalı dönüş kazaya neden oldu. 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Hapis cezası bulunan 2 hükümlü Kırıkkale'de yakalandı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağlar, varle ne var, varle ne var, var ağırlar.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
1: Sen bir de boydum sarmayın.
2: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
3: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
2: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
2: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
3: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Kafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Kafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön Erkek Kuaförü ile yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön Erkek Kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 33 02 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Evet, haber başlıklarıyla detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla yürütülen soruşturmaların tamamlandığını açıkladı. Başsavcılık her iki milletvekili hakkında da dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini duyurmuş değerli dinleyenler. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde DLBA'ya ait yumurta üretim tesisinde çıkan yangın yaklaşık 8 dönümlük alanda büyük hasara neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında işletme kullanılamaz hale geldi denilmiş. Erdoğan, okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin velilerini kabul etti deniliyor. Ürdün Futbol Federasyonu'ndan FIFA'ya tepki. Fenerbahçe, Sturm Graz maçı öncesi taraftarlara açık idman gerçekleştirdi. Muhammed Salah, Trabzonspor'da Trabzonspor, dünya futbolunun en önemli futbolcularından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı deniliyor. Ankara'da korkunç kaza denilmiş. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir kamyonetin diğer bir kamyonete çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı deniliyor. Gazeteci Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturmada önceki gün gözaltına alınmıştı. Haber spikeri Tahir Sarıkaya hakkında karar verildi. Sarıkaya sevk edildiği mahkemece tutuklandı deniliyor değerli dinleyenler. Adana'nın Ceyhan ilçesinde dondurmacıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Erdem cinayetini gerçekleştirdiği belirlenen zanlıyla şüpheliye yardım ettiği öne sürülen 9 şüpheli yakalanarak tutuklandı deniliyor bir başka haberimizin detayıydı değerli dinleyenler.

Evet, uzun süredir gazetelerimize göz atmıyorduk. Kısa kısa gazete manşetlerine göz atacağız. Bakalım gazete manşetlerinin birinci sayfalarında manşette hangi haberler yer alıyor? Hürriyet gazetesine baktığımızda büyük uzlaşma arayışı denilmiş çerçeve yasa meclise geliyor. Yeni partiyi ziyaret ettiler. PKK'nın tasfiyesi için hazırlanan çerçeve yasa teklifini AK Parti ve MHP milletvekilleri imzaladı. AK Parti ortak imzayı sağlamak için muhalefetle uzlaşma arayışını sürdürdü deniliyor. Yaş kararlarını Erdoğan imzaladı, orduda bayrak değişimi denilmiş, vatandaşlık vurgunu deniliyor. Yabancıların gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşı oldukları sistemi suistimal eden iş insanlarının da aralarında bulunduğu 90 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Devleti 2,5 milyar lira zarara uğratan bu kişilerin mal varlıklarına el konuldu deniliyor değerli dinleyenler. Bir diğer gazetemize göz atalım. Cumhuriyet Gazetesi'ne göz atacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine baktığımızda yeni parti lideri Özgür Özel mecliste ilk grup toplantısını yaptı denilmiş. Örgütlenme modeli değişti. Başkanları üyeler seçecek deniliyor. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel partisinin ilk grup toplantısında vatandaşlara seslenerek partisinin yeni örgütlenme modelini anlattı. Mahalle ve ilçe meclisleri kurulacağı, delege sisteminin kalkacağı, kurultayın toplanacağını belirtti. Yeni partili başkanları örgütlenme çalışmalarını anlattı. Halk hareketini gördük ifadelerine yer verilmiş. Hemen altında bu haberin soruşturma, gözaltı ve tutuklamaların gölgesinde bir adli yıl daha geçti, sandıktan cezaevine deniliyor. Madencilerin aileleri direnişe katıldı. Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyesi emekçiler eylemlerini sürdürüyor. İşçiler meclise çerçeve yasa tartışmaktan kendilerini görmeyen milletvekillerine tepki gösterdi denilmiş.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının genellikle ülke genelinde mevsim normalleri civarında güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. 5 Ağustos 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 6 Ağustos Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Esen kalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
2: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
1: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bana, var ne ne var, var ne ne var, var ahına.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeninde, Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
4: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
5: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın

0: Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever Mühendislik ve Müteahhitlik.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valiliği sıcaklıkların artması ve nemin düşmesiyle orman yangını riskinin yükseldiğini belirterek vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınmaya ve dikkatli olmaya çağırdı. Yangın ihbarı için 112 aranmalı. Yozgatlı Dernekler Federasyonu yaz döneminde aldığı kararlarla güz ve kış faaliyetlerini belirledi. Kültürel geziler, burs programları, büyük buluşma ve prestij ödülleri için komisyonlar oluşturuldu, işbirlikleri planlandı. Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal yönetiminde 2025 yatırım programıyla Kadışehri ilçesi ve köylerinde içme suyu, yol, güneş enerji sistemi, eğitim ve kamu hizmetlerine 9,5 milyon lira ayrıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme rüşvet iddiasıyla fezleke düzenleyerek dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulundu. Fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi ve süreç TBMM'de devam ediyor. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 farklı evden toplam 1 milyon 910 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan 5 şahsı eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 59 kuruştan, gram altınsa 6331 lira 3 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Trabzonspor bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Muhammed Salah ile görüşmelere başlayarak transferi resmen açıkladı. İsmail Kartal UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Vedat Muriçi ve N'Golo Kante'nin kadroya dahil edileceğini açıkladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 35 derece. Sorgun'da bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 35 derece. Sarıkaya'da bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 33 derece. Akdağ Madeni'nde bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 33 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, lan yere geleceğiz. Ya ben şimdi ederim ki, yani bu esas tütün meselesi. Tütün masrafı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba...

kulak derin sözüme. Osmanlı'nın ipini yenme sakın ha kuyuya. Mindik bir alamete, gede yoz kıyamete. Mindik bir alamete, gede yoz kıyamete. Hem de oynayıverirken. Mindik bir alamete, gede yoz kıyamete.

günaydın, günaydın efendim. Selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, her kesime mutlu sabahlar olsun. Evet, Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşacağız. WhatsApp aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Kimler burada görelim, alırım bir günaydınınızı. 0500 30 034 66 66 istek hattımız, başlıyoruz, hoş geldiniz.

0: Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, idaş, yatak, baza, başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri, daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizdeyiz arkadaşlar. Dedim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir dinleyenlerimiz.
1: Selahattin Börük'ten Yağma Yağmur Yağma parçasını çalar mısınız? Tüm çobanlara geçsin, bir de size geçsin. Buyurun, çayımız hazır abla.
2: Merhaba Nalan Hanım. Eskişehir Arabalı Mokur'dan selamlar.
3: Nalan abla, parça için teşekkür ederiz. Arkadaşım Yasin parça istemişti. Bülent Kökçe'de titresin ellerin. Parçayı çaldığınız için çok teşekkür ederiz. Sizi dinlediğimiz için keyif alıyoruz. Yolculuk sürecinde mutlu oluyoruz sizi dinlediğimiz için. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Tüm Sarıkayalılara selam gönderiyoruz.
4: Merhabalar Nalan Hanım, merhabalar. Nasılsınız efendim?
5: Merhabalar Nalan Hanım, ben Sorgun Dolmuşçularından Zekeriya Akdemir. Öncelikle kolay gelsin diyoruz, iyi yayınlar diliyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz?
6: Seni çok seviyoruz.
7: Seni çok seviyoruz.
8: Herkes seninle kadar sapasağlam.
6: Seni çok seviyoruz.
7: Seni çok seviyoruz.
9: Dün kızlar neredeler Osman, çalar mısın? Ve abla çal. Dün kızlar neredeler Osman, çalar mısın?
10: Yani işte yani artık freze bas, kara bas derler ya, küçük geliyor yani. Hadi öpüyorum, kolay gelsin yayınlar.
11: Bakırım, hoş geldiniz. Devam buradan. Nalan Hanım, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz. Devam aynı telde. Huzurluyuz, neşeliyiz beraber. Hayırlı yayınlar.
12: Selamlar Nalan Hanım. Akdağ Madeni'nden Tuncay. Şöyle fındıklarımı gösteriyorum bahçe içinde. Efendim, sizden rahmetli arkadaşımız Yalçın Asker için ve eniştesi Mehmet İlhan, ben Tuncay Köroğlu için Neşet Ertaş'tan Su Gelir Mimlendirir parçasını istiyoruz.
13: Bugün de dışarı bahçede börek yapıyoruz. Nalan Hanım, iyi akşamlar.
14: Canı çeker belki ya. Belki canı çeker.
13: Belki gelir buraya o da yemeğe. Bizim isteğimiz de Yasin'den Çamlar Altında istiyorum Nalan Hanım. İyi akşamlar.
15: İyi akşamlar Nalan Hanım.
16: Senin yüzünden dayak yiyorum.
15: Hayırlı yayınlar. Huzur dolu, sağlıklı akşamlar olsun. Kısır közlemek için ateş yakıyoruz. Gel buyur yiyeceğimiz.
13: İsteğinizi.
15: Evet, bugün istek parçam Orhan Gelince Meydan. En büyük dert.
17: Günaydın Nalan Hanım. Hoş geldiniz. Ben de hoş geldim tabii.
18: Şalının tepelerinden abla.
19: Gel gel, Orhan Camii'ni görelim. Neyse, kaçın.
20: Kolay gelsin Nalan Hanım. Şahin nerede? Şahin Gemiş Tepesi'nde. Evet, erkek gemiştir görüyoruz Nalan Hanım. Ağacın tepesinde biz bunu topluyoruz. Mis gibi orman havası.
21: Kız daha yeni kalktık biz.
22: Bak, Kil Parkı'nda yapıyoruz. Macaristan'dan geldik. Buralara kadar geldik işte.

0: pek güzel manzara yoktu da onun için kısa çektim. Ocağımız yanıyor. Burası komşumuzun bahçesi. Emine mıntıka temizliği yapıyor gayret gayret.
1: Kafamda da kına var. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Kafasına da kına yaktı.
2: Nalan Hanım, biz Fransa Lyon'dan bütün Yozgatlı arkadaşlarıma selam olsun. Özellikle Fransa ve Almanya'daki gurbetçi arkadaşlarıma. Cavit Karabey'den herhangi bir parça çalarsanız sevinirim. Teşekkür ederim.
3: İyi akşamlar şoför Nalan. Ben İbrahim, Belçika'dan Türk şoförü.
4: Şu an Almanya Düsseldorf'tan Belçika Şarlova'ya gidiyorum. Yükü boşalttık Allah'a çok şükür. Yollar sakin, havalar güzel. Senden eğer mümkünse Derya Bedavacı'dan duygularımı istiyorum. Tüm gurbetteki yaşayan Yozgatlılara gelsin ve sana gelsin. Teşekkür ederim.
5: Sarmalarımız eksik.
6: Selam ablasım.
5: Bebek, çörek, yoğurt.
6: Yok yok, bir şey yok. Sadece bir çerez olarak mısır vardı. Bir de çay var. Biz çaysız duramaz.
7: Habil Şahin Göz. Oğuz efemi çok severek dinliyoruz. Biz de şu anda çalışıyoruz bahçede. Çok yoğun bir şekilde. Domates, biber, işte fasulye içiyoruz. Ama sizin şarkılarınız bizi dinlendiriyor. Sizden ricam, bütün Yozgat'a, Türkiye'ye, Neşet Dağ'a bir türkü söylerseniz çok memnun oluruz. Saygı ve sevgilerimizi sunarız. Teşekkür ederiz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
9: Güne merhaba dediğimiz saatlerde acımızı, neşemizi, kederimizi, sevincimizi şarkılarla paylaştığımız Şoför Nalan devam ediyor.
10: Oğuz FM reklam.
11: Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
12: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
13: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında.
5: Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit, Coşaroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
13: Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Melez yolu üzeri No 13 Sarıkaya. Kerim Karacabey. 0554 352 0110. 0554 352 0110. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel Teknik, Alperen Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel. 0535 822 32 çift 0. 0535 822 32 çift 0. Gönel Teknik. Ek işimiz değil, tek işimiz.
14: Topaloğlu Hafriyat. Her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66 Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
15: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve Vosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
18: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
19: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla.

0: Tamam, Mert attı Sorgun'dan aramızdan. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Günaydın Ferdi Baba'dan. Sen yoksan bu şehri. Garibim bu şehirde çıktı. Muammer Tatlı'dan selamlar, kolay gelsin. Böylece kopyaladım. Google ne çevirdiyse göndereceğim. Sorguna selamlar. Günaydın Ferdi Baba'dan. Sen yoksun bu şehri. Yine Sorgun MST Kılıç Koltuk Bazı'dan selamlar. Sizden Ferdi Tayfur'dan. Sen de mi Leyla parçasını istiyorum size ve tüm dinleyenlere armağan olsun rastgele demişler. Eyvallah. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun inşallah. Nalo Hanım, neşeniz daim olsun. Seyfettin Sucu'dan gül ağacı. Vay. Taşlanır mı? Tüm Oğuz FM dinleyicilerine ve şoför Nalo Hanım'a gelsin düşler. Eyvallah, hoş geldiniz. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.
1: Yol sizi varsın Kerem'an ama.
0: Seyfettin Sucu. Mustafa Sucu. Gül ağacı taşlanır mı? Aman, aman, aman, aman, aman, aman.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
3: Şoför
0: Şehirleri çığmam. Evet, Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla isteklere başlıyoruz. Görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 istek attığımız.
4: Garibim bu şehirde

0: de mi Leyla. Sen de mi Leyla. Vefasız Leyla.
1: Sen de mi Leyla.
0: Vefasız Leyla.
1: Vefasız Leyla.
0: Karaya ak denilir mi, amaya bak denilir mi? Taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit. Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya. Erdinç Dursun. 0539 671 1510. Ahmet Emin Dursun. 0539 304 80 96. Evet, evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler çıkın çıkın gelin. Orhan Almanya'dan aramızda. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Orhan Taşkın, Emre Tanış, Sırçalı kasabasına selamlarımızı gönderiyoruz demişler. Aleyküm selam. Sıla'dan da gurbete selamlar olsun. Varsa bir isteğimiz yazabilirsiniz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Mustafa Sucu, Gün Ağacı Taşlanır mı dinleteceğim. Bu arada Ayhan Çokra'dan kasabası Çayıralan'dan aramızda. Hoş geldin abi.
2: Günaydın Nalan Hanım.
0: Günaydın.
2: Ben Çokra'dan ben Ayhan. Eşim Neslihan'a Zara'dan Ela Gözlüm'ü rica etsem çalar mısınız?
0: Tamam, aldım listeye.
2: Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
0: Biz teşekkür ederiz.

0: Seçim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
1: Müziğin en iyisini, sohbetin en tatlısını bulabileceğiniz Şoför Nalan devam edecek.
2: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Sen.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağla, var ne ne var, var ne ne var, var ahıma.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
0: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeninde, Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544-545-0166. Başkent Rot Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Rot Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: yüce zirai aletler imalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Mardini. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

0: 妖怪伝説師オーゼフェム。
1: オーゼフェム WhatsApp istek attı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Evet, Büşra Damla bizlerle Sarıkaya'dan. Merhabalar Nale Hanım, nasılsınız bugün demiş. Elhamdülillah, sağlığınızda duacıyız, sizler de iyisinizdir umarım. Sizden Murat Kekili'den Tom Arıza parçasını rica ediyorum anneciğime ve bütün Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. İyi yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet, 0530 034 66 66 istek hattımız arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları sevdiklerimize WhatsApp aracılığıyla ulaştırabiliyorsunuz. Programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı, elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri, daha sayamadığımız onlarca ürün. İşte Zebra Store, perde, ahşap ve metal jelibciler, sigon sehpalar, bahçe mobilyaları, salıncaklar, rattan masa çeşitleri, tefal ürünleri, fakir ve simfer elektrikli ev aletlerinden hamur yoğurma makineleri, mutfak şefleri, çay, filtre kahve, Türk kahve makineleri, blenderlar, mutfak robotları, elektrikli süpürgeler, dikey süpürgeler, elektrikli ihtiyacınız ne varsa Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. Ayrıca hemen ikinci katımızda 300 metrekare teşhir alanımız, 1000 metrekare depo alanımızla bölgenin en iddialı halıları da Halı Evi'nde sizlerle.

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesmeye olduk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Evet, Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor, birlikteliğimiz sunumuzuyla. Bir yandan isteklerimiz de ulaşsın, görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. 10 yıl mı ya? Hazır fırsat varken uyandınız mı? Günaydın.
3: Nalan Hanım, Almanya'da. Almanya Hamburg havaları böyle.
4: Selamünaleyküm. Günaydın Nalan Hanım.
3: Burası Polat'tı.
5: Nalan abla, yarın tur çarşısında olarak seni 7/24 dinliyoruz.
6: Şoför Nalan dinliyoruz. Şoför Nalan.
7: Nalan, merhaba. Hoş geldin. İyi yayınlar.
8: Nalan Hanım, iyi yayınlar.
9: Nalan Hanım, hoş geldiniz.
10: Hayırlı yayınlar Nalan Hanım.
2: İyi akşamlar olsun. Hoş geldiniz.
10: Nasılsınız efendim?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
9: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar Nalan Hanım.
11: Selamünaleyküm. Hayırlı programlar. İyi yayınlar olsun Nalan Hanım.
5: Cumhuriyet Ortaokulu'ndan 82 plaj plakalı araçtan seni severek dinliyoruz. Alkış!
11: Herkese selamlar. Günaydın Nalan Hanım. Karşımdaki Francesco benim patronum. Salute Fra. Teşekkür ederiz.
12: Ti dirò qualcosa, Fra.
13: Una canzone col cuore.
11: Herkese selamlar.

Ferdacım Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tumuzuyla. İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri. Evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri. Evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri. Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'ndeyiz. Hani çekerek, ses ver, çayır alan, çandır, Sarıkaya, Sorgun, Boğazlı'ya. Görelim kimler burada. Merhabalar Nale Hanım, dünyada bulunan dayım için bir şarkı isteğinde bulunacaktım. Metin Işık'tan Yeter şarkısını Bekir Yıldız için istiyorum demiş. Evet.

nasıl gidiyor panayırlar iyi mi ya? Panayırlar varmış bak şeyde. Sorgun'da, Sarıkaya'da, Hacı Hasan Bor Parkı'nın orada da var. Gel panayıra gel. Hulusi abi at bir mesaj, ne çalalım sana? Hulusi Akar Almanya'dan aramızda. Instagram'dan bizi takip alabilirsiniz. Arkadaşlar Perdeci Moni ve Halı ve Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan kampanyalarımız ve ürünlerimiz hakkında geniş bilgi sahibi olabilirsiniz. Anlık geliyor bak. Bir anda patlatıyorlar kampanyayı. Yani bizim gözümüz kulağımız görmüyor bile. Sen onu takipte olacaksın, hikaye sana düşecek. Ana sayfaya patlayacak şak diye. Bakacaksın ne olmuş? Kampanyada ne var? Yakalamış olacaksın. Perdeci Moni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımız arkadaşlar. Metin Işık yayında, ardından kısa bir aramız var.

0: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgiler
2: Toprağın canı yanmasın. Yol kenarlarına kuru ot ve çalılık alanlara sorumsuzca atılan sigara izmariti, cam şişeler yangına sebep olup başkalarının emek ve hayallerini yok etmesin. Anızı yakmayalım. Anız demek verim demek. Anız demek toprağın canı demek. Mahsul demek bir öğrencinin eğitim masraf güvencesi demek. Mahsul demek gençlerin büyün hayali demek. Mahsul demek bir hastanın tedavi umudu demek. Anız yakacağım diye toprağın ve diğer çiftçilerin canını yakma. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar dilerim. Şevki Güngör, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı.
3: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
4: Yıldızlı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
2: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
5: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Evet, Ferdi'cim, alışveriş merkezi katkılarıyla hazırlayıp sunuyoruz programımızı. İlk bölümünü nihayetlendireceğiz. Ferdi'cim, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Vadisi'nde hizmetinizde. Hüseyin abi, hoş geldin.
9: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı programlar dilerimden olsun Alan Hanım.
2: Aleykümselam efendim.
9: Çarşamba sabahından size bol bol selamlar olsun. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah.
2: Çok şükür, siz nasılsınız?
9: Çok şükür, bizde iyi ki aramaz durum yok.
2: Allah iyilik versin.
9: Sarıkaya'nın pazarcılarına da selam olsun bu arada.
2: Pazar
9: Necati abi. Yılmazır'a özellikle.
2: Pazar ola.
9: Akkuşlu Metin'den şu akkuşun gürgenlerini istiyorum. Şu anda o yüzden dinleyenlerine geçsin, çalışanlarına geçsin ve bizi seven herkese geçsin. Oğuz Medya'ya da özellikle teşekkür ediyor Oğuz Bey'e. Evet. Allah razı olsun, her akşam bizi Sarıkaya'ya götürüyor.
2: Aynen. Çok
9: canlı canlı izliyor, dinliyoruz. Çok güzel oluyor.
2: Evet.
9: Allah razı olsun. Başarılarına devamlı gelir inşallah.
2: Amin.
9: Sürekli
2: amin.
9: Bize de düğünleri katılıyor, ne güzel. Çok memnun olduk yani.
2: Evet.
9: Oğuz yani gerçek Medya. İyi olmasın. Sarıkaya'da böyle bir şey olması bizim için onur verici, gurur verici yani.
2: Ne güzel, ne mutlu.
9: Biz kendi adımıza seviniyoruz yani. Hadi hayırlı programlar, güzellerinden olsun Alan Hanım.
2: Çok teşekkür
9: ederiz. Şu anda bizi dinleyenlere, herkese de bol bol selamlar olsun. Sağlıklı, sıhhatli yaşam temenniyim. Allah'a emanetsiniz.
2: Aleyküm selam. Bugün hava yine sıcak olacak. Valla sabahtan halledin pazar işini. Kuruldu mu pazarlar? Pazarcılara birer böyle radyo açın radyoların sesini pazarcılar. Sarıkaya pazarı var bugün. Selam canım, günaydın. Ben Neslihan, eşim Ayhan'a, kıymetlime bir delinin delisiyim parçasını istiyorum. İyi yayınlar dilerim demişler. Teşekkürler Mecnun Varlık. Hayırlı işler dilekleriyle burada. Yine yollardan bir video kaydı göndermiş. Bomboş yollar. Yollar bizim. Sorgun'da Mecnun Varlık, hayırlı yolculuklarınız olsun efendim.

0: Baltacım, Murat Yıkılmaz şoför nalanı sunar.
1: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
2: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. ...0541-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin sizlerdeyiz. Programımızın ilk bölümünde nihayetlendirdik bu arada. Tamer Hollanda'dan aramızda, günaydın Nalan Hanım, ben Çayıralan Çokradan'dan. Tamer Hollanda'dan dedik ama gelmişsiniz herhalde. Annem, kardeşlerim, eniştem, yengem ve yeğenlerim için mektup yazarım, mektup çalar mısınız demiş. Hemen alırım listeye, hoş geldiniz. Abla selamlar, nasılsın, iyi misin? İnşallah bugün demiş Patos'un son günü, inşallah bitireceğiz. Biçerler de geldi. Ekin için sıkışık durumdayız, akşama kadar seni dinliyoruz abla. Güzel türküler, müzikler çalıyor burası. Güzel bir şey çal demiş. Kaptanımız Mehmet Arslan ile devam ediyoruz inşallah. Tüm dinleyenlerimize armağan ediyorum. Aşan bilir Karlı Dağ'ın ardını türküsünü çal ablam diyor. Alalım listeye onu da. Konya'dan Sadullah. Erkan Doğanay, seni almaya geldim, çalarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Doğanaylardan bir Eda'ya falan yer veriyoruz herhalde. Çok yok. Doğanayların hepsi yok bizde. Günaydınlar, iyi yayınlar. Yeni Doğan Dağ Makbule Tümtürk, Eda Doğanay, Dön Garibin Parçasın, Canım Oğlum Halit Tümtürk'e ve arkadaşları, Serkan Uludağlı, Çeto Baba, Sakallı Serhat, Eren Ateş, Kaan Kaplan ve Orhan Aslan için istiyorum, Allah'a emanet olun demişler. Günaydın sevgili Oğuz Efem ailesi Kayseri'den. Selamlar, şu anda Kayseri Bünyan'da sizi dinlemekte olan Osman Alp, Sezer Saatçi, Kemal Kılıç ve Hasan Karaca için Asi Style'dan Vurdular Beni şarkısını armağan ediyoruz. Çalarsanız bizleri sevindirirsiniz demiş, teşekkürler. Güzel yayınlarınızın devamını diliyoruz. Neslihan Hanım'ın seçimi Erkan Çetinkaya yayında.

0: Hüseyin Bebek Köyü Sarıkaya'dan aramızda. Sarıkaya Bebek Köyü'nden Hüseyin Turan. Selamlar. Kayseri İl Göç İdaresi'nde çalışan arkadaşlarıma selamlar. İyi çalışmalar diliyorum Gülşen. Kolaylıklar.
1: Güne merhaba dediğimiz saatlerde acımızı, neşemizi, kederimizi, sevincimizi şarkılarla paylaştığımız Şoför Nalan devam ediyor.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağla, varle ne var, varle ne var, var ahım var.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel

0: Lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.

Emine Çivdem Çandır'dan aramızda. Yayınlar Nalan Hanım, kolay gelsin. Olana teşekkürler. Olana, hoş geldiniz. Ferdi Tayfur, son sabah çalabilir misiniz? Çalırız. Olan destecik olan. Isparta Senirkent'ten günaydınlar. Uğur Heybeli, Barış Manço'dan Bir Bahar Akşamı rastladım size. Şarkısı isteğimizdir Nalan Hanım, olur tabii. Hoş geldiniz. Evet, bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin arkadaşlar. 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla buradayız. Nevzat Şener Bulgarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da hizmetinizde. Sigortacım Murat Yıkılmaz 0543-772-1026 iletişim hattımız. Bütün Doğanay, bütün Doğanay istekleri için Eda Doğanay.

güneş belki doğacak, belki de hiç doğmayacak. Biliyorum bu son sabah seni benden koparacak. Üçüncü Ferdi Uva şarkısını dinleyeceğiz. Bir Neşet Ertaş çıkarmışım buraya. Valla gönlümden geçti, fırsat bulamamıştım. Onu bir ara bülbülü yaparız. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz'la Tarsim. DASK konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantilikle çalışıyoruz. Ve en uygun sigortayı sizin için sunuyoruz. Bakın belki yüzün üzerinde firma var ama bunlar elenmiş, seçilmiş, itina ile belirlenmiş, elekten geçmiş firmalar. Bilginize sunmuş olalım. Size en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sağlar. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapıyoruz. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. 0543 772 1026 0543 772 1026 iletişim hattı. Güneş belki doğacak, belki de hiç doğmayacak. Biliyorum bu son sabah seni benden koparacak.

Neşet Ertaş yorumu Bülbül isimli türküsüydü. Mekanlarımıza konuk ettik. Uğur Heybeli'ye yolluyoruz. Barış Manço söylüyor. İlk kez dinleyeceğim ben de. Çok güzel bir sanat müziği serdir. Bir bahar akşamı rastladım size.

0: Bozeden reklam.
1: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metre küpten 20 metre küpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
3: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
4: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
3: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
4: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
3: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
4: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmıyor. Hemen randevu kapmak şart.
3: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
5: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 36 92.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
6: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
2: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni Yağ Değişim Merkezimiz, Oto Tamir ve 7/24 Yol Yardım Çekici Hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Aklından geçen şarkı şimdi senin için çalsın. WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
7: İgortacım, Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
8: Güne merhaba dediğimiz saatlerde acımızı, neşemizi, kederimizi, sevincimizi şarkılarla paylaştığımız Şoför Nalan devam ediyor.

şarkı ama. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz hızıyla. Nalan Hanım, selamünaleyküm, ben Bazlanbahçe köyünden Salim Kizir. Bugün tarlada biçer peşindeyiz. Dilber Aydan, belli belli çalar mısın? Bu parça tüm biçer dövercilere ve Bazlanbaş köyüme armağan olsun demiş. Bakıyorum hemen. Çok güzel de video kaydı göndermiş. Ne döküyor bu? Buğday mı bu? Hadi bereketli olsun inşallah kardeşim. Ve azıcık bizim yayında olsaydı hatta. Altta bizim yayında olsaydı. Eyvallah, eyvallah. Korna selamı da gönderdiler. Teşekkür ederiz. Aa, ne güzel kornanız var. Salim, tırlardan falan güzel ha. Bu nasıl bir havalı? Bak maşallah, maşallah. Bereketli olsun inşallah. Arpa mı bu, ne bu? Gülben Aydan, belli belli göndereceğim. Vallahi dolduracak neredeyse römörkü. Vallahi dolacak. Tabii depoda biriktirdi, biçti. Depoyu boşaltıyoruz şimdi. Bereketli olsun inşallah. Allah yardımcınız olsun. Müzik olsaydı altında ne güzel olurdu. Şu güzel bir şarkı olsaydı. Bereketli olsun kardeşim. Dilberay, güzel bir çalışma. Belli belli yayında. Biraz kısa olsun videolar arkadaşlar. Mesela 25 saniyeyi geçmesin ya. 30 da olur belki de. Bir dakikayı geçince sıkıntı yani. Birkaç ay dalandın aramızda. İyi yayınlar diliyorum. Tufan Altaş'tan Antep'ten Ötedir Maraş'ın yolu istiyoruz. Yusuf kardeşim. Anam için anama gelsin. Şimdiden teşekkürler Birkan. Çayırlandan buradan hoş geldiniz. Hep.

0: Abla bir korna da benden sana gelsin. Selamlar. Hava Öğüt'ten bir parça çalar mısın ablam? İyi yayınlar. Tanrı Kulu Balyacılık. Bakayım. Bizim burada da çıktı samanlar.
1: Bu nasıl?
0: Aa. Tırlardan güzel. Tırlardan güzel. Güzel bunların kornaları. Nasıl korna bunlar?

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför nalını sunar.
1: Oraya mı düştün, karda mı kaldın?
2: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
0: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför nalını sunar.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Güne merhaba dediğimiz saatlerde acımızı, neşemizi, kederimizi, sevincimizi şarkılarla paylaştığımız Şoför Nalan devam ediyor.

0: istedim. Ne güzel bir şarkıydı. Müslüm Baba. Baktım kimse istemiyor, bari ben çalayım dedim. Evet, artık yavaş yavaş bugünlükte bize ayrılan sürenin şimdilik sonuna geldik. Ne güzel kornaydı bu böyle ya. 10 numara. Evet. Teşekkürler traktörcü arkadaşlar, balyacılar, tarlalarda, bahçelerde, evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizleri takip eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım arkadaşlar. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18.21 kuşağında inşallah yeniden görüşelim. Şimdilik hoşça kalın.
1: Oğuz efendim.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
2: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
1: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağla, var ne ne var, var ne ne var, var ahımda.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeninde, Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta.
2: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
0: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, sonyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
0: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
1: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
2: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
1: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın gücü var, var nene var, var nene var, var ahım var.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
1: Sen bir de boynum say.
0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni.
0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres: İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Ben senin sevdanla Mecnun olmayı seçtim. Sen bana Leyla olmaktan vaz mı geçtin kurban oldum? Yârim misin, yaram mısın? Bu sahtekarı bile bozuk dünyada ben sana can oldum. Sen bana canan olmaktan vaz mı geçtin kurban oldum? Dermanım mısın, derdim misin? Ben kendimi hayat sahnesinde sensiz izledim. Dilimde sözün bittiğini, gözümden ferin gittiğini gördüm. Yüzümü güldüren gülüşünü özledim. Benim tek derdim sendin. Sen bana derman olmaktan vaz mı geçtin kurban oldun?

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeninde, Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta. Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağla, var ne ne var, var ne ne var, var ahına.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hiçbir radyoda duymadığın türküler, bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağlar, balle ne var, balle ne var, var dağında.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
3: Nerede mi? Tabii ki Perdecim Home Concept Halı Evi'nde.
2: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
3: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
2: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
3: Perdecim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
2: Perdeci AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
3: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
2: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
1: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın gücü var, var ne ne var, var ne ne var, var ahım var.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yer

0: güzel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Sen bir de boynum sar beni. Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeninde, Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin, aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi S Blok No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
5: Şimdi haberler.
6: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, sanayi kavşağıyla Sarıhacılı TOKİ bölgesini bağlayacak yeni bulvar projesinde altyapı ve dolgu çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bulvar, trafik yoğunluğunu azaltarak ulaşımı rahatlatacak. Yozgat Valiliği düğün, nişan ve asker uğurlamalarında havaya ateş açılmasının can kaybı ve yaralanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Vatandaşlar bu tür olayları 112'ye bildirmeli ve silahlı kutlamalardan kaçınmalı. Yozgat İl Özel İdaresi, Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerindeki kaymakamlık lojmanları ve arsalarını kapalı teklif usulüyle 11 Ağustos 2026'da satışa çıkaracak. İhaleler İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak, katılım için belgeler istenecek. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesi'ne yönelik 2022 asfalt ihalesinde kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek Fen İşleri Müdürü dahil 13 kişiyi gözaltına aldı. Abu Zer ve Zeynep Yıldırım çifti, 34 yıl süren mücadele sonrası tüp bebek tedavisiyle ikiz kızları Tekbir Gül ve Havva Gül'e kavuştu. Aile, öğretmen desteğiyle hayalini kurdukları Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirdi.
5: Finans.
6: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 58 kuruştan, gram altınsa 6368 lira 85 kuruştan işlem görüyor.
5: Spor.
6: Trabzonspor Muhammed Salah transferinde resmi süreci başlattı. Salah Yunanistan'dan özel uçakla İstanbul'a gelip Trabzon'a gidecek. UEFA bugün Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi playoff kura çekimlerini yapacak. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor rakiplerini öğrenecek.
5: Hava durumu.
6: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 35 derece. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 35 derece. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 33 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 33 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
2: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
1: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın gücü bana, var ne ne var, var ne ne var, var ahımda.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bana, var ne ne var, var ne ne var, var ahımda.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeninde, Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta.
2: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
3: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı

0: Değer yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karayer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şasi işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

Garibin anası pencerelerden yanık türkülerle bakar yollara. Kederli yüzünde her akşamüstü çizgi çizgi, nokta nokta bir efkar. Fakirin anası her sabah sessiz sessiz ağlar çocuğunun aç çıplak durduğuna. Elleri koynunda kalır çaresiz, bin pişman olur doğduğuna, doğurduğuna. Mahkumun anası susar konuşmaz, suçu kendisinde sanır. Kaçar insanlardan ve aydınlıklardan, duvarlara baksa bile utanır. Açılsa üstün biraz, duyar da bir gece yarısı, kalkar yatağında gelir, bir mübarek el uzanır yorganıma usulca. Bilirim ki bu da benim anamın elidir. Karımın anası anama benzer, öylesine yakın, duygulu, ince. Özü sözü bir yayla gözesi gibi berrak. Oturtacak yer bulamaz çıkıp yanına gidince, yüreği destanlar gibi sımsıcak. Ve alnım açıksa, başım dikse, dirliğimiz varsa, mutluysam, yüzüme gülüyorsa bu şehir, bir beyaz zambak gibi pırıl pırılsa yavrularım, bu mutluluk, bu düzen, bu bitmeyen aydınlık, sevdiğimin yüzüsü.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü var, var ne ne var, var ne ne var, var ahımdan.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
1: Sen bir de
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, üç helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 250 3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre, telefon 311-54-14. Melikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: evine kaliçe katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata, kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
2: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
1: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Sen bir de boynum sar beni. Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeninde, Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544-545-0166.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağlar, varle ne var, varle ne var, var ahımlar.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Sen bir de boynum sar beni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
2: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin, 0536 958 24 48, 0536 958 24 48.
3: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
4: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
3: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
4: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
3: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
4: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
3: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
5: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
8: Akdağ Oğuz Efem.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağlar, var ne ne var, var ne ne var, var ahıma.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
0: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeninde, Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin, aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 19

0: 57 Burak Demirtaş 0507 613 89 Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz Efendi dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese...

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağlar, varle ne var, varle ne var, var, var, var.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
3: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
2: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
2: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
3: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0500 43 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
2: Kendini yaktın pişirdin. Niye ah çekersin gönül?
1: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağla, var ne ne var, var ne ne var, var ahında.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeninde, Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta.
2: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
0: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması,

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile tüm emlak danışmanları birliği arasında evlenecek gençlere destek projesi için işbirliği protokolü imzalandı. Yozgat'ta koordinasyon toplantısı yapılarak çalışmalar değerlendirildi. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2026 yılında 3280 gıda işletmesini denetleyerek 9.952.338 lira idari yaptırım uyguladı. 185 numune alındı, 21 olumsuz sonuçlandı, denetimler sürüyor. Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki Demircialan köyünde bulunan dev karınca yuvaları yaklaşık 1 metre boyunda olup ormandaki çam iğneleriyle yapılmış. Karıncalar fabrikayı andıran şekilde ara vermeden çalışıyor. Mecliste terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasa taslağı hazırlandı. Kanun teklifi PKK, KCK terör örgütünün silahsızlanması sonrası soruşturma ve infaz süreçlerini düzenleyerek milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmeyi hedefliyor. Yalova'da bir kafe çalışanı iş yeri önündeki park alanına sandalye çekip oturarak sürücünün otomobilini park etmesini engelledi. Kadın sürücüyle çalışan arasında tartışma çıktı ve olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 58 kuruştan, gram altınsa 6405 lira 96 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşacak. Vincenzo Italiano mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe yeni sezon öncesi Marcus Rashford ve Rafael Leao için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Menajerlerle iletişim kurdu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Sorgun'da hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 30 derece. Akdağ Madeninde hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 30 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya ile tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese.

Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Keyifli, güzel bir akşam olsun hepimiz için. 18 itibariyle ulaşan istekleri değerlendireceğiz. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. WhatsApp aracılığıyla da iletişim kurabiliyoruz. 0530 034 66 66 iletişim hattı.

0: Önce yolladıysanız tekrar yollayın, tekrar tekrar.
1: Müslüm Gürses, ben seni yazdım kalbimeyi de istek olarak isteyebilir miyim? Bekir Taşkın'a gelsin. İşte. Onu çok seviyorum. İyi ki tekrardan doğmuş.
0: Seni yazdım dedi değil mi? Müslüm babam. Seni yazdım.

Uyku Merkezimizde, sevgili dostlar, Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezimizde her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tonk otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. Aman arpalar karakaç. Kınlı şeker, Çokum Eşme'ye selamlar. Çokum Eşme muhtarı Uğur Bozkurt'a saygılar. Atilla Bozkurt'ta. Kanlı kanlı şeker, hasretlik. Kaşık değil bak, parmaklarım bak.

0: aşık mı onlar tıkıl diyor diyor. Parmaklarım benim onlar. Evet, Ferdi Tayfur, Nisan Yağmuru olur. Selamlar Nale Hanım, hayırlı yayınlar. Ferdi Baba'dan Nisan Yağmuru çalar mısın? Aileme, size, bütün lise arkadaşlarıma ve dinleyen herkese gelsin. Maşallah, kaşık gibi diyor. Yapıyorum arada öyle şey. Kalkın bir şey. Çok sallanmak sardayım. Cahilim aklım gider. Hakan Taşıyan hesabım bitmedi, çektim buradan. Çalabilir misiniz? Aytaç kardeşime selamlar demiş. Gökhan Malkoç. Akıllı şeker. Hasiretlik çeker.
1: İyi yayınlar, ben Hira. Ekler şarkısını canımdayım. Bekir Taşkın için istiyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsındayım. Seni çok seviyorum.
2: Canımdayım. Seni çok seviyorum. Bir de öpüyorum. Doğum günün kutlu olsun.
3: Merhaba, ben Buğra Leman Sam'dan. Gönül şarkısını canım babam Bekir Taşkın için istiyorum. Doğum günün kutlu olsun babam. İyi ki benim babam.
0: Evet, Ferdi Tayfur'dan bugünler yaşanacak şarkısını istiyorum. Ben Şerife demişsiniz ama gönderdiğimiz sesli mesajlarda 3-4 tane istek birden var. Biz sesleri yine dinletelim. Ferdi Baba'yı, iki Ferdi
1: İyi
0: Tayfur
1: yayınlar, ben Hira.
0: Peş peşe
1: İyi
0: koyalım.
1: İyi yayınlar, ben Hira. Haluk Levent'ten Elfida şarkısını canımdayım. Bekir Taşkın için istiyorum.
4: İyi yayınlar ablacığım. Ben Şerife. Güllü'den Her Şeyim Oldum parçasını canım abim Bekir Taşkın için istiyorum. İyi ki doğdun abicim. Seni çok seviyorum. İyi ki bizimlesin. Nice bizi senelere.
0: Hangisini
1: İyi yayınlar, ben Hira. Haluk Levent'ten.
0: Hangisini?
5: Merhaba, ben Gülten Emre'm. Gürses'ten Nice Yıllara şarkısını babam Bekir Taşkın'a istiyorum. İyi ki doğdun babacığım. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim babamsın.
0: Şimdi çok istek gelmiş. Bir tane yazılısı var. Ferdi Tayfur bugünler yaşanacak. Bunların hepsini bir mesajda, bir telefon numarasından tam 5 tane, hatta daha fazla istek geldi. Birini seçiyorum. Doğum günü kutlu olsun kardeşimizin. Evet, istekler başlıyor.

0: seçmez bu şarkılar. Nasıl bir sevdaymış göründe bakın, sevgilim seninle buluşmam yakın. Unuttum desem de inanma sakın. Anılarla yazdım seni kalbime. Vay, bizim babadan bir parça daha istenmişti ama boğmayalım bence. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum Aktağ Madeni'nde bulunan sevgilim. İnan Aydın için Aynur Polat'tan olmadı sevgilim, olmadı parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız çok mutlu edersiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Hayriye amcım hoş geldiniz Saraykent'ten. İyi akşamlar diyor Oğuz Efem ailesi. Ben Saraykent'ten Hayriye, sizden İbrahim Erkal'dan Adam Gibi şarkısını tüm Oğuz Efem dinleyenler için istiyorum. Armağan ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz.
1: Oğuz Efendi.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deutz traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deutz far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Almadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Melez yolu üzeri No 13 Sarıkaya, Kerim Karacabey. 0554 352 0110 0554 352 0110.
6: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boşboğazlayan Şubesi.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Reklamları dinlediniz.
5: Konçak Metal, metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın toptan ve perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 74 96
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı 0530 034 66 66 0530 034 66 66
10: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: yolu sanılmıyor. Bugün neyle yaşanacağım?
1: Baba ben Gülten'in Tuğçe Kandemir'den Gülü Sondurmam şarkısını istiyorum. Canım babam Bekir Taşkın'a armağan ediyorum.
2: Gülü Sondurmam. Güzel parçadır ha. Evet, 18.37 Türkiye'nin saatleri devam ediyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Şöyle bir bakalım kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Evet, selamlar. Nalan abla dünyada bulunan canımın yoldaşı, hayatımın aşkı İsmail Eker için Sibel Can'dan. Canımın yoldaşı ol parçasını rica ediyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Öncelikle iyi yayınlar. Teşekkürler. Selamlar şoför Nalan, Oğuz Efem ailesi. Ben Halil Güç. Arkadaşlarım Sezer Saatçi, Bekir Işık, Oğuzhan Şahin, Ali Teke ve bana Melike Şahin'den Diva Yorgun parçasını armağan ediyorum. Yayınlarsanız seviniriz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Melike Şahin aldım listeyi, onu da. Evet, bir sesli mesajımız. Merhaba. Bunları yayınlamıştım sanıyorum. Aynur Polat'tan demiş eşim Yunus için. Aynur Polat'tan Duvarlara Yazıyorum ismini çalar mısınız? Ben Nurcan. Aynur Polat'tan başka bir parça var listemizde. Onu size de armağan edeyim. Bunu çok sık yayınlıyoruz. Oğuz efem iyi akşamlar. Ablalarından canımız Yunus Emre Bozkurt için Gökhan Doğanay Keki Eyvah parçasını istiyoruz. Seni çok seviyoruz bir tanemiz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Ankara'dan Zeliha Akdağ Madeninde bulunan eşim İlhan Aydın için Güllü'den Sensiz de Düşermiş Takvimde. Unuttum işte şarkının adı arkadaşlar. Bir dahakine öyle yazın. Tek tek yazmak durumunda kalıyorum ben. Söyleyeyim, öyle yazın bir dahaki sefere isterken. Nalan Hanım iyi akşamlar. Dünyada bulunan oğlum Murat Tanrıkul ve arkadaşları için Hava Öğüt'ten herhangi bir şarkısını yayınlar mısınız demiş dinleyicimiz. Yıldırım Yıldız Kayseri'den aramızda, sizden Selda'dan Esen Yeller parçasını istiyorum. Tüm Kırşehirlilere ve Kayseri'ye gelsin demiş. Selda Bağcan aldım listeye. Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, Ankara setler ve birçok ürünle tüm ihtiyaçlarınız için Akkayalar Mobilya olarak hizmetinizdeyiz. Bambi mağazamızdan her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda Akkayalar Mobilya'da sizleri bekliyor. Her 5000 TL'lik alışverişiniz için çekiliş kartınızı alın, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyor.

0: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz. Tüm hızıyla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da.
3: İyi akşamlar Nalan Hanım. Ben Kurtuluş Seyfi. Yinefer Tayfur'dan Evde Yoktum parçasını sizlerden istiyorum. Bu güzel parçayı yine sizleri Sorgun'dan dinleyen bütün vatandaşlara armağan etmek istiyorum. Tekrardan size iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederiz. Aldım listeye parçanızı. Evet, Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezimizden her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim. Kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sizleri bekliyor. Büyük Merkezi Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmetinizde.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağlar, var ne ne var, var ne ne var, var dağında.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeni'nde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeni'nde Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi'ne gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancı

0: Hayallerinizi katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: reklamları dinlediniz.

0: Hidayda'da, Hidayda'da, Ankara'da.
1: Yaşa.
0: 500 altın da iyi para yapar. Bir ay dayanır mı ya 500? Çarp 6400 evinden. Evet. İyi yayınlar Nale Hanım. Ben Sivas Sızır'dan Hacı Salih Balkaya. Antalya'dan gelen dayım oğlu ve kızı, bacım, gelinim ve torunum için Musa Eroğlu'ndan Gerizler Başında Hoplayamadım türküsünü istiyorum ayrıca. Bu türkü Sızır halkına ve sizlere gelsin demişler.

Evet, iyi akşamlar dünyada bulunan arkadaşlarım için Müslüm Gürses'ten bir eser yayınlar mısınız? Bu eser Hakan Yıldırım, Sinan Karaboğa, Muhittin Mızrak, Fatih Karaboğa, Soner Sarıtaş, Hakan Aslan, Emre Bozkurt ve Atilla Öz Demir'e armağan olsun demişler. Müslüm Gürses, nice yıllara diyeceğim. Boşa gitmesin istek bu arada. Aldım listeyi. İyi akşamlar, Kayseri'den Ali ben. Hasan Söylemez ve arkadaşları İlhan Aydın, Deniz Vural, İbrahim Acar, Berber Yunus'a Küray Maceran'dan Kadersizim şarkısını istiyorum.

merhabalar. Dünyada olan kuzenim Yunus Cüneya Tahir Uçar'dan ben bile kendimi çekemiyorum çalar mısınız? Hülya ben. Hülya Çalar. Hoş geldiniz. Aldım Tahir Uçar ben bile kendimi çekemiyorum. Güzel şarkıdır. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kayseri Bünyan'da olan aslan dayım Serhat Okudur için bir parça çalar mısınız demiş. O bende yok. Ferhat abim, Halil Kurum'a ve ismini sayamadığım değerli arkadaşlarına, Emre Sefa, Orhan Çelik'ten Kasap Ali'yim, Mücevher Yeşilova'dan İyi Değilim parçasını çalar mısınız peki?

0: günaydın. Doğan Saray Köyü'nden Sarıkaya'dan aramızda. Hayırlı yayınlar, bol kazançlar. Eyvallah cümlemize efendim. Ne demek? Bir istek parçam olacak. İbrahim Tatlıses'ten Hülya. Çalarsanız sevinirim. Doğan Saray Köyü, köyünden Aydın ben. Selam olsun Doğan Saray'ımıza. Ölmem diye sıcak. Şım şım şım. Benim ağa birinin durdurması lazım. Bir hareketli parçaya geçelim buradan. Gelsin Hülya.
1: Yaşasın yardımcılar.

0: Boz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koçcağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Toprağın canı yanmasın, yol kenarlarına kuru ot ve çalılık alanlara sorumsuzca atılan sigara izmariti, cam şişeler yangına sebep olup başkalarının emek ve hayallerini yok etmesin. Anızı yakmayalım. Anız demek verim demek. Anız demek toprağın canı demek. Mahsul demek bir öğrencinin eğitim masraf güvencesi demek. Mahsul demek gençlerin büyün hayali demek. Mahsul demek bir hastanın tedavi umudu demek. Anız yakacağım diye toprağın ve diğer çiftçilerin canını yakma. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar dilerim. Şevki Güngör, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı.
4: Göseroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Göseroğlu'nda. Bir seri hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Göseroğlu'nda. Göseroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
6: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433, 0538 311 4433.
7: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
8: Güveninizle
5: içinde var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
0: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi.

Melike Şahin güzel bir istek parçasıydı. Diva Yorgun isimli şarkısı. Mekanlarımıza konuk oldu Melike Şahin'in. 19.28 Türkiye'nin saatleri. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi. Oğuz efendim burası. Akkayalar Mobilya katkılarıyla ilk bölümü nihayetlendireceğiz. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 ton otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartına vade farksız 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. Beyaz Eşya ve Halı Dünyası Bambi'nin tam karşısında. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz arkadaşlar.

0: Onut diyordun ya, unuttum işte. Nalan bekliyorum hava öğütten parça demiş.
1: Unuttum işte.
0: Yapalım bir Ertuğrul Polat bestesi. Hava öğüt yorumuyla mekanlarımıza konuk olsun. Peşine Ferdi Tayfur evde yoktun bekliyor. Gerizler başı, Gaye Aksu, Çıray Vaciran, Müslüm Gürses, Metin Işıklar, Tahir Uçarlar, Mücevher daha listemizde. Birçok istek. Evet, şöyle bakalım. Radyoların sultanı şoför Nalan ablam. Geldi mi geliyor mu, hayırlı akşamlar. Bursa'dan selamlar. Buradayız. Geldik. Eşim, Yeşim de dinliyor. Bir şarkı göndereyim artık demiş. Yeşim Hanım'a ve kıymetli eşime, Salim kardeşime selamlar olsun. Siz beni nasıl buldunuz ya?

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Eser Metal katkılarıyla programımızın ikinci bölümü devam ediyor. Tüm hızıyla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi Sitesi Turgut Özağ Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'dayız. 0501-066-7066 Sorgun, 0536-986-3944 Sarıkaya iletişim hattımız arkadaşlar. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısındaki imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemler ayağınıza kadar geldi.
2: Eser Metal şoför nalonu sunar.
3: Oğuz Efendim.

0: gerizler başı vesaire oluyor muydu? Evet, Esermet Ay katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Selam aleyküm. Aleyküm selam efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Abla ben Nihat Tek. İsteyeceğim parçayı. Kardeşim Ali Tek, Emre Sefa, Sezer Saatçi, Yunus Emre Bozkurt, Muhittin Mızrak, Halil Güç, Tamer Topraktaş, Osman Aslanoğlu, Mustafa Sucu, Ceyhun kardeşime gelsin. Abla ne zamandır parça istiyorum, çalmıyorsun, mesajlarımı okumuyorsun. Murat Şampınar'dan Mayınlar parçasını istiyorum. Sıradaki parçalarda armağan olsun. Armağan ediyorum. Çalarsan çok sevinirim. Hayırlı geceleriniz olsun. Şimdi bu mesajları kopyalayıp gönderiyor bu arkadaş. Dün akşam bu şarkısını yayınladık ve hep okumuyorsun, çalmıyorsun diyor. Çalmayalım bu akşam, bakalım ne yapacak. Belki farklı bir mesaj yazar. Dün gece çaldık çünkü. Dün akşam bu şarkıyı yayınladık. Ben kopyalayıp mı yapıştırıyorum programları? Bak ben geliyorum, buradayım canlı canlı. Oho, bizde teknoloji sınırsız. Programları böylece kaydederim. Yarın akşam bir düğmeye basarım. Mesela burada çalar. Mesela. İstesem. Ama sen onu yapıyorsun işte. Kopyalıyorsun, yolluyorsun. Dün akşam çaldık o şarkıyı. Isparta Senir Kent'ten günaydın. Günaydın mı Uğur abi, sen de ya. Hani sen bari yap, akşam oldu. Sen de mi kopyaladın? Serkan Çağlı'dan Selvi Boylum şarkısı isteğimizdir Nalan. Umarım yanlışlıkla yazmışsın. Bugün şey gibi, şaka gibi mesajlar. Selvi Boylum aldım listeye. İyi günler Nalan Hanım. Kayseri'den Hasan. Abilerim Sezer Saatçi, Muhammed Burcu, Özgür Kuyumcu ve Kemal Kılıç'a Teposeko'dan Bir Dünyasın adlı şarkıyı çalarsanız mutlu olurum. İyi yayınlar, teşekkürler. Alalım listeye. Evet, metale dair tüm ihtiyaçlarımızdan toptan fiyatına perakende alışveriş yapabileceğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal katkılarıyla buradayız. Selam, ben Konyalı, yar diyemem şarkısını sevdiceğim için çalar mısınız demiş. Yar diyemem de kim söyledi. Sonra değiştirmiş şarkıyı. Müslüm Gürses'ten Gönül Nikahı çalar mısınız demişsiniz. Selamünaleyküm Nalan Hanım, Ali Kınık'tan bildiğin gibi değil. Tamam, bunu da alalım listeye. Bu parça Kayseri Bünya'da olan canımın yarısı oğlum Azim Kaçmaz'a, abisi Ali Öz'e armağan olsun demişler. Evet. Arif Kadışehir'inden bizlerle, aslında Kadışehir'le Arif İstanbul'dan İzmit'e taşınmış. İstanbul'dan İzmit'e taşındım. Dünya varmış diyor. En azından Yozgatlı çok, Yozgatlı çok burada diyor. Eşim Fadime için bir parça yayınlarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Kadışehir'inden Arif Balabıyık, hoş geldiniz. Evet, Yusuf Demir, Selimli Köyü, Sarıkaya'dan aramızda. Merhabalar, sizlere Sevimli Köyü'nden ulaşıyorum ben Yusuf Demir. Şu an harman yerinde arpa yulaf dolduran eşim ve çocuklarım ve yengem çalışıyorlar. Onlara güzel bir akşam müziği istiyorum. Şöyle ne havalı olsun ne de ağlatan olsun. Eğlenceli olsun. Şimdi kendinize iyi bakın. Selamlar ve saygılar. İyi akşamlar Selimli Köyü'nden. Sevimli olmuş diyor Selimli. Sevimli yazmış. Ben onu anladım. Selimli Köyü. Ne çalsam şimdi, ne havalı olsun ne de ağlatan olsun. Bakalım.
1: İyi akşamlar Nalan Hanım.
0: İyi akşamlar.
1: Ben Kurtuluş Seyfi. Sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum. Yine sizleri severek dinleyen bütün sorgun halkına armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim.

bütün şarkılar türküleri adına sabah akşam çalar söylerim. Her sabah adına alem duyar, telleri, mızrabı, perdeleri.

0: FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.

Ne dertli parçalar dinledik, ne dertli parçalar. 20.06 Türkiye'nin saatleri. Mete Kandeniz aramızda. Selamlar Nale Hanım, kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Evet, Mahsuni Şerif'ten Böyle Oldu parçasını istiyorum. Bu parçayı taksici Uğur Uzun, taksici İmdat Sağlam, Murat Mert, Okan Işık, Onat Tessoy, Bilal Gökkaya, Fırıncı Dursun Coşkun ve Bedrettin Turgut amcaya armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum, saygılarımla demişler. Ama bunun isteği bu sene de böyle oldu. Kepslerimiz var. Diyor ki bu aralar kafamın içinde iki kişiyiz. Biri geleceği için çabalıyor. Diğerinin yarına çıkası yok. Para insanı zengin eder, adam etmez. Yaş insanı olgun eder, insan etmez. Değişir diye boşuna umut bağlama. Maya neyse hamur da odur. 20'sinde neyse 70'inde de odur demiş Mete Kandiriz. Evet, Mete'ne dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alabildiğimiz, bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal katkılarıyla buradayız. Dilek Hanım aramızda çekerekten. Selamlar gelinim, oğlum, eşim. Şu an rafting alanındayız. Radyomu buraya bile getirdim diyor. Çok güzel. Oğlum Alperen, gelinim Nagihan, eşim Gazi Yıldırım için Bahar Gözlüm parçasını rica ediyorum demiş. Bir de video kaydı göndermiş. Ne güzel şu ışıklar, harika görünüyor. Rafting alanı, bungalovlar. Muhteşem bir yer. Serin mi peki? Serin mi? Biz de gelelim mi?

Kazançayır alandan aramızda bir traktör. Çekil. Traktör değil mi bu? İyi yayınlar. Nare Hanım Çayır alandan Ramazan. Güzel. Mustafa Taş'tan Vay Garip Dünyayı çalar mısın?

Jesus, me tira esse olho. Şey mi? Ramazan Talay falan mı acaba Bahar Göz? Hareketli. Aslında bir şey söyleyeyim, böyle ne havalı olsun ne çok üzücü bir şey olsun, böyle orta ritim bir şeyler olsun demişti. Bu olur mu Bahar Gözüm? Bu da remix galiba. Selim diye bunu da gönderelim, olmaz mı? Rafting alanına çek.

Mor Gözlüm kimden çalacak? Hemen yazıyor bak Dilek. Bu değil değil mi? Biraz fon olsun bize. Olur mu? Kim söylüyor? Bak Bahar Gözlüm bu muydu o? İstediğin şarkı. Çay özü, sorgun çay özüne selamlar. Yok. Sarıkaya. Çay özü köyü Sarıkaya yazmış. Mehmet Akdemir, eşim Fidan. Sizden bir türkü isteyeceğim eşim Fidan için. Tüm aileme, torunlarıma ve çok sevdiğim Çayözü köyüme gelsin. Gülcan Kaya'dan arpa ektim evlek evlek. Tamam.

deyince bu çıktı kestirmeden. Evet Mehmet Bey, Mehmet Mat aramızda. Hayırlı akşamlar olsun. İnşallah Nane Hanım Dilber Ay'dan kardeş parçasını. Kardeş belli belli, belli belli. Eşim ve çocuklarıma armağan ediyorum der. Ben Burhan Çaçan. Bak sanatçının adını yazmayınca ne kadar bak sıkıntılar oluyor. Ben direkt bağır gözüm yazıyorum. Otomasyon bana böyle çıkarıyor. Ben tahmin etmedim. Burhan Çaçan'dan da bahar gözüm çıkmıyor. Hazılımdır o. Hazılımın içinde vardır. Hazılımdır o.

şarkıydı ama böyle bir anda bitiyor, böyle kayıtlar bazen sıkıntı çıkartabiliyor. Ne mutlu ne bize güldürebildiysek, teşekkür ederim. Nane Hanım ellerin dert görmesin demiş. Yusuf Demir Selimli köyünden bizlerle programa dahil oldular. Daha ortasını bulamadık. Yusuf Demir'e harman yerinde arpa yulaf dolduran kıymetli eşine, çocuklarına, yengesine, beraberindeki onu tanıyan seven herkese de armağanımız olsun. Neslihan Hanım Çokra'dan köyü çayır alandan aramızda, kıymetli ve Ankaralı Yasemin'den burası Yozgat'lı parçasını istiyorum demiş eşim. Ayhan'a kıymetli ve armağan olsun. Umarım yetişir. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Hızıyla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz, bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize, demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Merhabalar, Ankara'dan Raziye Yanık, Akdağ'da bulunan kardeşim Mahmut Yanık ve ortamındaki bütün arkadaşları için Ceylan'dan bir parça istiyorum. Ankara'dan Rabia Ünal, Akdağ'da bulunan kardeşim Mahmut Yanık ve arkadaşları için Metin Altınkaynak, Mert Güneş için her zamanki gibi hava yükten bir gönlüne ben sığmadım. Çalarsanız sevinirim, Allah'a emanet olun demişler. 18'de gönderin arkadaşlar istekleri.

bir mahkum için gökyüzü, bir çocuk için şeker neyse, sen de benim için öyleydin. Ötesi var mı? Ben seni böyle severken, sevmiyormuş gibi görünmek,

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer dövenleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
2: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 69 32 Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Atasanayi sitesi Sarıkaya Yozgat. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 5244. enha.homemobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Yozgat.
5: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

nice yıllara, nice nice yıllara. Nice yıllara. Nice nice yıllara. Evet, 20.34 Türkiye'nin saatleri. Eser Metal katkılarıyla burada hizmetlere dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den sorun. 0536-986-3944 0501-066-7066 iletişim hatlarımız. Sorgun'da Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı'ndayız. Ata Sanayi Sitesi E Blok. Numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubemiz. Evet, Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında imalathanemiz bulunuyor sevgili dostlar. Trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Nerede kalmıştık isteklerde? Çok güzel bir şarkı var sırada. Tefo Seko söyleyecek, Bir Dünyasın. Vay vay vay, maşallah. Gelin kaynana. Neslihan. Neslihan Hanım ve Dilek Hanım için yayınlayalım öyleyse. Çekereye gelsin. Ben...

gitmeden bir Müslüm Gürses isteğimiz daha vardı. Onu da göndermiş olalım. Gönül nikahı mekanlarımıza konuk oldum. Nerede kaldık bildiğin gibi değil. Ali Kınık yayında.

0: Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.
1: Katkılarıyla hazırlayıp sunduk son bölümü. Sevgili dostlar, yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafir eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Saygıyla yine bekleriz efendim. Hoşçakalınız.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
2: Kendini yaktın pişirdin. Çekersin gönül.
1: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağlar, valle ne var, valle ne var, var ahımda.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Sen bir de boynum say
2: beni. Yozgat Kadı şehrinde

0: yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması,

0: adres Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
2: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
1: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın gücü bağlar, var ne ne var, var ne ne var, var ahına.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Kafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Kafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bayfön Erkek Kuaförü'yle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bayfön Erkek Kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii Altında, telefon 0533 352 78 90, Akü spotçudan değil, Akü, Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Yar yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: parla. En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.

0: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeni'nde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeni'nde Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta. Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bal var, var lele var, var lele var, var
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
0: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
4: Cansevenler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Cansevenler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile tüm emlak danışmanları birliği arasında evlenecek gençlere destek projesi için işbirliği protokolü imzalandı. Yozgat'ta koordinasyon toplantısı yapılarak çalışmalar değerlendirildi. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2026 yılında 3280 gıda işletmesini denetleyerek 9.952.338 lira idari yaptırım uyguladı. 185 numune alındı, 21 olumsuz sonuçlandı, denetimler sürüyor. Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki Demircialan köyünde bulunan dev karınca yuvaları yaklaşık 1 metre boyunda olup ormandaki çam iğneleriyle yapılmış. Karıncalar fabrikayı andıran şekilde ara vermeden çalışıyor. Mecliste terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasa taslağı hazırlandı. Kanun teklifi PKK, KCK terör örgütünün silahsızlanması sonrası soruşturma ve infaz süreçlerini düzenleyerek milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmeyi hedefliyor. Yalova'da bir kafe çalışanı iş yeri önündeki park alanına sandalye çekip oturarak sürücünün otomobilini park etmesini engelledi. Kadın sürücüyle çalışan arasında tartışma çıktı ve olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 58 kuruştan, gram altınsa 6405 lira 96 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşacak. Vincenzo Italiano mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe yeni sezon öncesi Marcus Rashford ve Rafael Leao için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Menajerlerle iletişim kurdu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Sorgun'da hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 30 derece. Akdağ Madeninde hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 30 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533-684-8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar, Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü var, var lene var, var lene var, var ahım
0: var. Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
1: Sen bir de boynum say beni.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.
4: Oğuz FM Gece'de.

kalmış ve tükenmiş kimliğinden yazıyorum. Merhaba çocuk. Kaldırım taşlarına baktığımız, esmer Ankara'nın yüzümüzü kavurduğu, dudaklarımızı çatlattığı, gözlerimizi doldurduğu, birçok gidişin ardına yaşanan, ağlanan bir gecenin hapsinden yazıyorum. Gidişinle mi başlayacaktı kalbimin yeniden kanaması? Ve özlemin beni böyle çırılçıplak bir yangının ortasında mı bırakacaktı? Öyle çok yoruldum ki çocuk. Bu kaçıncı sensiz gece saymadım, adını koymadım. Ve öylesine değiştim ki görsen hem kaçar hem ağlarsın. Ben bu ayrılığı anlamadım çocuk. Hala karanlık odamı aydınlatan bir elmanın yarısı sen, yarısı ben olayım. Siyah beyaz bir hatıranın fotoğrafı başucumda. Cebimde burnunu sildiğin o 3 kuruşluk peçete yakut misali yanıp duruyor kalbimin üstünde. Ve ben kalemi kağıda elinde hasrete pervane, senin de dediğin gibi yaramaz bir şairim yine. Dizlerine başımı koymayı, başını dizlerime koymanı özledim. Öyle çok özledim ki özlemden öte. Aslını sorarsan kalbini kırmak değil, incitmek seni asla. Yemin ederim niyetim ağlatmak değil. Bütün sözlerim çıkmazlara sokan yokluğuna, bu karanlık odanın içine bırakan hatıralarına ve dahası bir kere sesini duyamayışmadır. Öfke değil, nefret değil. Benimkisi üzüm sadece sevdiğim. Sigaramın katranında boğuluyorum. Senden bana kalan o mum yarasına dudaklarımı gömüyorum. Sonra acı içinde geceye sönüyorum. Yoksun ya, gelmiyorsun ya, uzaksın ya. Yokluğunun ağır bedeli darbedir. Gidişinle açılan büyük çukur devrimdir kalbimde. Seni söylerim Ankara geceleri. Saat 12:05 var. İdamımı vermişim. Asmışım kendimi yalnızlığına. Az sonra kapım çalacak. Son arzum diyecek Azrail. Bir yudum sen diyeceksin. Nereden bileceksin sevdiceğim? Gelmezsen öleceğim. Şimdi kırık ezgiler yankılanır odamda. Hatta malum olur kalbimin ölüm marşları. Bir sessizlik olur sonra sallanır başım. Yakar seni de sallanışım o batasıca İstanbul'da. Adı diyorum, adı batasıca İstanbul'da. Ölesim tek geçmiş birkaç satırda. Gel de bitsin diyeceğim. Yoksun be sevdiceğim. Şimdi ağlarım, dokunsan kanarım. Şimdi nasılsın desen volkan olur, patlar. Sorma ne halde, erdi. Ben kimim? Kimliğimi tarif eden, yüzümü gösteren, o kahrolasıcası yüzümü diyorum, aynalardan uzaktayım sevdiğim. Karanlığın içine ince yaram düştü. Sen yoktun, her yan kırmızıya döndü. Görmezdim, sezmezdim, bilmezdim ki. Herkes gitti. O rutubetli odamda kafam sigara dumanı içinde. İçime sensizliği sindirmeye çalışıyorum. Ve biliyor musun, bunu yapamayacağımı bile bile seni içimden silip attım.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağlar, var ne ne var, var ne ne var, var ahımlar.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
1: Sen bir de boynum say beni.
0: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeninde, Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta.
2: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445 Sedat Deniz 0

0: ve Perşembe Pazarı yerinde Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bana, var ne ne var, var ne ne var, var rahımda.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
2: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
1: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağlar, var ne ne var, var ne ne var, var ahına.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak

0: lira. Sek 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1899 lira. 3 musluklu su sebili 5099 lira. Blender 3399 lira. Buharlı temizleyici 2699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler. Tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim. Akdağ Madeninde Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta. 101, harca harca bitmez. Cadde Kokoreç Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın gücü bağla, balle ne var, balle ne var, var ahına.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
3: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-405-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
7: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağlar, varle ne var, varle ne var, var ahımlar.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Sen bir de boynum say
2: beni. Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.
1: Güneşim Akta yok, Oğuz ayım efendim.
2: Tutuk, karalardayım. Sırtını dönmüş yazılar, turalardayım.

yine kendimde aralardayım. Tıp ilminde cevabı yok tabip anlamaz. Reçetesi

0: olmaz. Reçetesi sende olan yaralardayım.
1: Şu anda Oğuz Efendi dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz FM'de. Oğuz FM'de.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun. Akdağ Oğuz FM.

0: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
1: Akdağ Oğuz Efendi.